0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Hani derler ya, ben sensiz yaşayamam diye. İşte ben onlardan değilim. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım, demiş Nazım Hikmet. Ben sensiz de yaşarım ama seninle bir başka yaşarım. Ne güzel demiş. Bu sabahki konserimizin konusu da hayatımızı başka yaşamamıza vesile olan güzeller için olacak. Güzel olan insanlar, olaylar, davranışlar, düşünceler, kelimeler, yerler, kısaca güzel olan her şey için olacak. Türkülerimiz olmadan yaşarız ama onlarla başka yaşarız, değil mi? Radyoya kulak vermiş olan türkü sevdalıları. Bu sabah stüdyoda ben Bedriye Halis, karşımda rejide güler yüzü, pozitif enerjisiyle Kalina Nikolova ile birlikte bir saat boyunca güzel türküler dinletmeye, aralarda da birkaç kelam etmeye, güzel maniler söylemeye hazırız. Hadi sözü fazla uzatmadan ilk türkümüzle başlayalım. Hasan Rodoplu söylesin ve "Bahçelerde mor menekşe, sevdim seni güzel Ayşe, bir gün seni göremezsem kalmıyor gönlümde neşe" desin.

Çeşmenin başı güzel, dibinin taşı güzel. Öyle bir yar sevmişim, kirpiği kaşı güzel. Evet, insan sevince her şey nasıl güzel oluyor değil mi? Kadriye Latif de türküsünde şöyle diyor. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Gelin bu güzel türküyü birlikte dinleyelim.

Başında ince oya, gül yüzü benzer aya, sevabı var bakmanın, güzeli doya doya. Bu güzel maniden sonra gelin şimdi Sunay Çalıkof'a kulak verelim ve o güzel yorumuyla evlerinin önü handır desin.

Beyaz giyme, üşürsün. Güzellik de meşhursun. Ne büyüksün ne küçük. Tamam benim harcımsın. Sevgili dinleyiciler, siz de benim gibi manileri sever misiniz bilmem ama manileri seçerken ben çok keyif aldım ve

umarım birbirinden güzel türkülerimizin arasında serpiştirdiği maniler de hoşunuza gidiyordur. Sırada Mergül Esadova var ve Haskova Kızları en güzeli diyor.

siyah beni gördüm, o pembe teni gördüm. Başka güzel sevemem, bir kere seni gördüm. Güzel maniler eşliğinde içinde hep güzellik olan türkülerle süslediğimiz türkü sefamız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve yine Rodopların Bülbülünden bir türkü seçtim. Çünkü ölüyorum, gidiyorum güzel kız diyecek.

Yıldız entarin eflatun. Dön de arkana bakın. Senin gibi güzeli vermem ellerden sakın. Manisinin ardından Nazmi Necibof'a kulak verelim ve gel güzelim yakma beni desin.

Bir dalda iki vişne, güzelim aşka düşme, bu aşkın sonu yoktur, boş yere dile düşme. Hadi şimdi Emel Tabakova'yı dinleyelim ve yolunu beklerken güzelim, bıktım, usandım desin.

Bahçe bahçe gezerim, inci boncuk düzerim. Bakın işte yüzüme, bu köyde en güzelim. Manisinin ardından Cemil Şaban'ı dinlemeye ne dersiniz? Güzelsin sevdiğim, gülden, goncadan diyor.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Mani mani nideyim, hangi günde geleyim, ellerin yâri güzel, ben çirkini nideyim diye sorduk manimizle. Hadi şimdi 4 ses, 5 saz topluluğundan güzel Eminem türküsünü dinleyelim.

Gide gide yoruldum, bir kenara oturdum. Güzelliğine değil, çalımına vuruldum. Hadi şimdi de Rukiye Zaimova'yı dinliyoruz ve daldan dala ip gerdim diyor.

Kahve piştiği yerde, pişip taştığı yerde, güzel çirkin aranmaz, gönül düştüğü yerde. Sevgili dinleyiciler, bu manimize yakışır bir türkü var sırada. Kahve önünden geçtim diyecek Ülviye Ahmet.

Kara kütük yanıyor, içinde çay kaynıyor. Hele bakın elçiler, ne de güzel oynuyor. Kiraz dalı budaklı, Meryem kiraz dudaklı. Yarim dünya güzeli, elma gibi yanaklı. Ve böylece son manimizi de okumuş olduk. Ve bu sabahki konserimizin de son türküsü Emel Tabak'tan olacak. Nar tanesi tanesi, seviyorum bir tanesi diyecek. Sevgili dinleyiciler, güzel düşünen, güzel konuşan, güzel bakıp, güzel gören insanların hayatımızdan eksik olmamasını dileyerek bu sabahki konserimizin de sonuna geldik. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 7 Temmuz 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevket Çakır'ın sunduğu Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Ankara'da Bulgaristan ve Türkiye arasında önemli ekonomik görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Türk topluluğuna yaklaşımını övdü. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nde en yüksek üretici fiyat artışı Bulgaristan'da kaydedildi. Trgoviç'te etkinliğinde Down sendromlu çocuklara 2000 avro bağış toplandı. Kırcaali ilinde 2 Marsilya ateşi vakası tespit edildi. Vejdi Raşidov, Kırcaali'de kötü şekilde muhafaza edilen heykellerini geri aldı. Şimdi haberlerin detayları. Bakanlar Kurulu Basın Merkezi tarafından duyurulduğu üzere Başbakan Rumen Radev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki görüşmelerinde Bulgargaz ile BOTAŞ şirketleri arasındaki sözleşmenin 15 aylığına dondurulmasına ilişkin protokol imzaladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu süre zarfında yalnızca Bulgaristan tarafından kullanılan kapasite için ödeme yapılacak. Bulgaristan ve Türkiye'nin doğal gaz iletiminde mevcut kapasitenin en verimli şekilde kullanılması konusunda ortak çıkarları olduğu belirtilirken, güncel piyasa koşulları doğrultusunda iki şirket arasındaki sözleşmenin yeniden müzakere edilmesi için çalışmalar yürütüleceği ifade edildi. BTA'nın haberine göre görüşmede Radev ve Erdoğan ikili ilişkilerde öncelikli konu olarak bağlantısallığın önemini ve 9 milyar avroya ulaşan ikili ticaret hacmindeki olumlu artış eğilimini vurgulayarak karşılıklı ilgi duyulan yeni potansiyel projeleri ele aldılar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varılırken iki ülke arasındaki doğalgaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk ifadelerini kullanırken 15 aylık dondurma süresine ilişkin bir bilgi yer almadı. Bulgargaz ile BOTAŞ şirketleri arasındaki anlaşma Rusya'nın Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından yaşanan enerji krizinin en yoğun döneminde 3 Ocak 2023 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşma zaman içinde Bulgaristan'daki en tartışmalı enerji projelerinden biri haline geldi. İmzalanan sözleşmeye yönelik temel eleştiriler büyük bölümü kullanılmayan kapasite için belirlenen yüksek sabit ücretlerin Bulgaristan tarafına uzun vadeli mali yük getirmesi üzerine yoğunlaştı. Haziran ayında Sofya'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini Türkiye üzerinden Bulgaristan aracılığıyla Avrupa'ya doğalgaz ve elektrik iletim kapasitesinin artırılmasına yönelik gelecekteki enerji projeleri, Karadeniz Otoyolu'nun inşası ve Bulgaristan-Türkiye sınırındaki trafik akışının iyileştirilmesi gibi başlıklarla ilişkilendirmişti. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ilişkileri ele aldılar. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamasında belirtildiği üzere görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın ülkedeki Türk topluluğuna olan yaklaşımından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Görüşmeye ilişkin açıklamada Erdoğan'ın Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin birçok alanda geliştiğini ve ticaret, ulaşım, savunma ile enerjide yapılanların üzerine inşa edilmesi yönünde çalışıldığını ileri sürdüğü kaydedildi. BTA'nın haberinde belirtildiği üzere Erdoğan, Başbakan Radef'i Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesine de davet etti. Türk medyası Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesinde yaptığı ilk görüşmenin Bulgaristan Başbakanı ile olduğuna dikkat çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Rumen Radef ile görüştükten sonra bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeye katılan Bulgar heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, Enerji Bakanı Iva Petrova ve Ulaştırma ile Haberleşme Bakanı Georgi Pev yer aldılar. Türkiye tarafından görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu iştirak ettiler. Eurostat verilerine göre Bulgaristan sanayi üretici fiyatlarındaki yıllık artışta Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Ülkede sanayi üretici fiyatları yıllık bazda %19,3 artış gösterirken bu oran Avrupa Birliği ortalaması olan %5,7 oranın oldukça üzerinde gerçekleşti. Sıralamada Bulgaristan'ı %13,5 ile Romanya ve %12,3 ile Litvanya takip etti. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise Bulgaristan'da sanayi üretici fiyatları Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla %0,4 artış kaydederken aynı dönemde Avrupa Birliği genelinde aylık artış %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Eurostat'ın başka bir araştırmasında ise Bulgaristan'da 2025 yılında konut satışlarının %2,5 oranında gerilediği anlaşılırken buna karşılık Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde konut satışlarında artış eğilimi gözlendi. Târgoviște'de de düzenlenen pilot bölge sergisi Bahçeden Sana Târgoviște 2026 Down sendromlu çocuklara destek amacıyla 2000 avro bağış topladı. Hayır etkinliği Meyve ve Sebze Sektör Odası tarafından Güneşli Çocuklar 2024 Vakfı yararına organize edildi. Meyve ve Sebze Sektör Odası'nın medya danışmanı Alexandra Gineva, Bulgaristan'dan üreticilerin, kurumların ve yerel toplumun ortak bir amaç etrafında birleşmesinin dikkat çekici ve ilham verici sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı. Gineva, Târgoviște'de yaşananlardan çok mutluyuz. Pilot etkinlik tüketicilerin haksız ticaret fiyatlandırması olmadan doğrudan Bulgaristan üreticilerinden alışveriş yapmayı tercih ettiğini gösterdi. Bu da benzer sergilere

daha fazla ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koyuyor ifadelerini kullandı. BNR Kırcali Radyosu muhabiri Valya Apostolova, Kırcali ilinde son 2 hafta içinde 2 Marsilya ateşi vakasının tespit edildiğini bildirdi. Kırcali ili Sağlık Müfettişliği

0: Başsekreteri Petya Papazova'nın verdiği bilgiye göre ikinci vaka Haziran ayının sonunda Çernoğçene Belediyesi'nde yaşayan 50 yaşındaki bir kadında görüldü.
1: Жената е в добро състояние, лекувана е в Хаскул, в болницата и е изписана. При проучването
0: Хаскул'daki hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen kadının sağlık durumu iyi. Kontroller sırasında kene ısırığı yaşadığını belirtmedi ancak bahçesinde çok sayıda evcil hayvan bulunduğunu ifade etti. Sözlerini kullandı Papazova. Edinilen bilgiye göre bir hafta önce Kırcalı şehrinde yaşayan 58 yaşındaki bir erkek hastaya Marsilya ateşi teşhisi konuldu. Tedavisinin ardından Plovdiv'deki hastaneden taburcu edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayvancılıkla uğraşan erkeğin büyük olasılıkla kene ısırması sonucu enfekte olduğu aktarıldı. Söz konusu vaka bu yıl için Kırcalı ilinde kaydedilen ilk Marsilya ateşi vakası oldu. Yetkililer Kırcalı ilinde geçen yıl toplam 2 kişinin Marsilya ateşine yakalandığını açıkladı. Benere Kırcalı Radyosu muhabiri Valya Apostolova'nın bildirdiği üzere dünyaca ünlü heykeltıraş Vecdi Raşidov eserlerinin bakımsız bırakılması ve zarar görmesi nedeniyle Kırcalı'daki heykellerini geri aldı. 1993 yılında Kırcalı'da yeni polikliniğin açılışı vesilesiyle bağışladığı ve sağlık kuruluşunun önündeki parka yerleştirilen anne ve çocuk heykelini kaldıran Raşidov, Benere Kırcalı Radyosu'na yaptığı açıklamada eserlerinin uzun süredir ihmal edildiğini, ciddi hasar gördüğünü ve bu durumun kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Çalıların arasındaydılar. Boyayla lekelenmişlerdi. Benim sevgiyle verdiğim bir şeyin bakımsız bırakılması beni çok kırıyor ve buna artık daha fazla katlanamam. Pimleri çürümüş, taşları kırılmış, altındaki kaidesi hasar görmüş. Onları biçecek kimse olmadığı için çalılar büyümüş ve heykeller görünmüyordu. Bir de birileri onları boyamış. Hem de beyaz boyayla. Tüm bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bunlar benim gençlik yıllarıma ait harika heykellerim. Sözlerini kullandı dünyaca tanınan heykeltıraş. Kırcalı'nın fahri vatandaşı olan Raşidov eserleri restore edeceğini ancak şehre iade edip etmeyeceğine daha sonra karar vereceğini açıkladı. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde kamyon trafiği var. Sırbistan'dan gelen binek araçların giriş yaptığı Kalotina sınır kapısında da yoğunluk var. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Temmuz ayının başından itibaren yaşanan 122 trafik kazasında 4 kişi canından oldu, 147 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen 3154 trafik kazasında 222 kişi hayatını yitirdi, 3907 kişi ise yaralandı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 kişiyle arttı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 25'i maddi hasarlı toplam 128 yangın söndürüldü. Montana'ya bağlı Lehçevo köyünde elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki bir erkek hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 12 ila 20 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Öğleden sonra ülkenin doğusunda ve kuzeyinde ağırlıklı olmak üzere kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dolu ihtimali oluşacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 34 derece arasında değişirken başkentte 30 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Güneyden hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 31 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece.

0: Olacak. Dağlarda öğleye kadar güneşli, öğleden sonra bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelerde 15 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
0: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yollar köyden de geçer programına hoş geldiniz. Ekipte genç gadulka ustası arkadaşımız Daniel Delev. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve lojistik destek sağlayan Bedri Halis ile birlikte saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta buğday hasadı, tahıl hasadı başladı demiştik, müjdesini vermiştik. Bugün ise lavanta hasadını konuşacağız. Dobruca'da buğday hasadıyla birlikte yan yana duran mor tarlaları da anlatacağız. Benere Şume Radyosu'ndan arkadaşımız Ayşe Latif, eşiyle birlikte Dobruca'da 40 dönüm lavanta yetiştiren Monika Petrova ile söyleşti. Birazdan röportajı dikkatinize sunacağız. Şimdi güzel sarı ve mor renkli Dobruca'ya güzel bir Dobruca şarkısıyla varıyoruz. Kırcali'nin Gırbiş'te köyünden Musa Hüseyinov Dobruca şarkısı diyecek.

Sevgili dinleyiciler, lavanta hasadı başlarken ülkedeki tarlaların sunduğu tablo eskiden olduğu kadar mor değil. Bulgaristan'ın lavanta yağı üretimi açısından dünyada lider olması ve Fransa gibi geleneksel üreticilerin önüne bile geçerek en büyük kokulu eterik yağ ihracatçıları arasında yer alması mazide kaldı. Oysa bundan sadece 10 yıl kadar önce tam anlamıyla hit olan lavantanın dikili olduğu arazilerin büyüklüğü yıldan yıla artarken üreticiler yeni dikimlere, tekniğe ve damıtma tesislerine yatırım yapmakta yarışıyordu. Mosmor tarlalar modern tarımın sembolü ve turist ile fotoğrafçılar için atraksiyon halini almıştı. Günümüzde manzara tamamen değişmiş durumda. Son 2-3 yılda birçok lavanta yetiştiricisi tarlasını sürmek zorunda kaldı. Buna neden aşırı üretim, düşük alım fiyatları, büyük bakım harcamaları ve istikrarlı piyasanın olmayışı oldu. Daha önce yüksek fiyat üzerinden alıcı bulan lavanta yağı birdenbire ucuzlayınca üreticilerin bir kısmı kampanya harcamalarını bile karşılamakta güçlük çekti. Buna rağmen lavanta gelenek üzerine yetiştiriciliği bölgelerde önemini korumaya devam ediyor. Lavanta işine devam eden çiftçiler kaliteye, daha iyi teknolojiye ve doğrudan satışlara ağırlık veriyor. Benere Şumer Radyosu muhabiri Ayşe Latif eşiyle birlikte Dobruca'da 40 dönüm lavanta yetiştiren Monika Petrova ile söyleşti. İş arkadaşımızın hazırladığı röportajı dikkatinize sunuyoruz şimdi. Sevgili dinleyiciler, bazı yetiştiricilerin lavanta toplamaya başlamalarına rağmen Dobruca'da bu yıl havanın geç ısınmasından dolayı biraz daha beklenilmesinde fayda olduğunu söyleyen Monika şöyle devam etti. Lavanta artık çiçek açmış olsa da özellikle Seftopolis ve daha geç açan diğer çeşitleri için en az bir hafta daha beklemek lazım diye anlattı Monika Petrova. Hasat döneminde asıl zorluk nedir sorusu üzerine

0: lavanta toplanırken yaşanabilecek en büyük sıkıntının yağış düşmesi olduğunu belirten yetiştirici, en uygun olan hava şartlarını anlattı.
1: Хубаво е, има 2-3 дни, в които е най-точното време да се ожени лавандулата и е препоръчително точно тогава да не вали. Просто се бори.
0: Хасат için yağışsız geçen 2-3 gün gerekir. Çünkü yağmur çiçekleri düşürür. Havanın güneşli ve sıcak olması da şart. Hava sıcak olunca yağ yukarı çıkıp çiçeğe geçtiği için hasat işine öğle saatlerinde başlanır. En iyi verim bu şartlarda alınır diye belirtti. Lavanta yetiştiricilerini hangi masraflar en çok zorlar diye sorduğumuzda Monika Petrova'nın cevabı şöyle oldu.
1: Най-много тежат работната ръка. Към момента просто надниците, които изискват работниците, са изключително.
0: İşçilik maliyeti üzerimize düşen en ağır yük olmakta. Şu an işçilerin talep ettikleri ücretler cep yakıyor. Önceki yıllarda 50, 60 veya 70 leva gündelik alırken şimdi istedikleri günlük ücret 70 ila 80 avro olup son derece yüksektir dedi. Lavanta yetiştiricisi biçer döver ve kazan fiyatlarına zam gelmemesini umduğunu paylaştı. Son 2-3 yılda büyük sayıda çiftçinin lavanta işine son vererek mosmor renkli tarlalarını sürmelerine neden olan nedir diye sorduk.
1: Това е монопола на износа на масло, който е наложен от години, ниската изкупна цена и никаква подкрепа от държавата.
0: Недени лаванта я ихраджат üzerinde yıllardır devam eden tekel olmaktadır. Düşük alım fiyatları ve lavanta yetiştiriciliğine yönelik devlet tarafından hiçbir desteğin sağlanmaması da bunda etkili oldu. Bulgaristan, lavanta üretiminde dünyada birinci sırada yer alırken kimse buna önem vermedi. Üreticilere de hiçbir çeşit destek sağlanmadı. Hatta tersi bile oldu diyen Monika, söylediklerini şöyle örneklendirdi.
1: Субсидии бяха отпуснати за всяка една култура, абсолютно всяка, без лавандулата. Там производителите на лавандула не получиха тези 50 лева тогава на декар, които се даваха за всяка
0: една култура. COVID döneminde her kültüre sübvansiyon verildi. Her bir kültüre destek sağlanırken tek istisna lavanta oldu.

0: yılında Dobriç'te kuruldu. O sırada 180 üyesi vardı. O sırada ve şimdi Tarım Bakanı olan Plamen Abrovski ile birçok görüşme yapmış bulunuyoruz. Birlik hali hazırda da çalışmalarını sürdürse de kurulduğunda üye olan kişilerin çoğu lavanta yetiştiriciliği yapmaktan vazgeçtikleri için üyeliklerine son verdiler. Hatta birliğin başkanı Peter Christov bile lavanta işini bırakıp şu an kornişon ve mısır yetiştiriciliği yapıyor, dedi Monika Petrova. Sevgili dinleyiciler, destek almadan sürekli zarara çalışmanın imkansız olduğunu söyleyen Monika Petrova, Dobruca'da lavanta yetiştiriciliğinin yapıldığı arazilerin toplam büyüklüğü eskiden 100 bin dönüm olurken şu an 17-18 bin dönüme inmiş olduğunu ileri sürdü. Kalan üreticileri tüm zorluklara rağmen lavanta işine devam etmek konusunda teşvik eden nedir sorusuna şu cevabı verdi.
1: Ами има си производители кои то се още нали си имат сключени договори за изкупуване на маслото, устройва ги цената до някъде и
0: Yağın alımına ilişkin sözleşme yapmış bulunan üreticiler var. Fiyat onlara nispeten uygun olunca devam ediyorlar. Bizim gibileri de var. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği yapıyoruz. Lavanta işinden vazgeçmeye gönlüm razı gelmiyor. Lavanta dikiminde patlama yaşandığı dönemde alım fiyatının çok yüksek olduğunu duyan çok sayıda çiftçi lavantacılığa soyundu. Bunda kötü şey yok. İcarla toprak kiralayıp lavanta fidanları diktiler. Maalesef o yıl lavanta yetiştirenler hiç de iyi fiyat tutturamadılar. Hatta çoğunun malı elinde kaldı. Bilindiği üzere depolarda duran büyük miktarda yağ var. Üreticiler malını bedava vermek istemiyorlar. Fiyatların bu düzeyde olması verilen emekle alay edilmesi demek. Bu alım fiyatlarıyla hiçbir masrafımızı karşılayamayız, diye belirtti Monika Petrova. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da lavanta yetiştiriciliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Monika, beklentilerini de paylaştı.
1: Ами честно казвам, в един момент доста и от изкупвачите, от хората, които изнасят навън, все още използват.
0: Açıkçası bence toptan alım ve yurt dışına satış yapanların çoğu hala büyük miktarda eski lavanta yağının mevcut olmasından istifade ediyorlar. Bu yağ bitti, anca durum normale dönebilir, dedi. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği işini yaptıklarını söyleyen çiftçi, yıllar boyunca 120 leva düzeyinde olan yağ alım fiyatının zamanında herkesi memnun ettiğini, şimdi ise masrafların artışı da göz önüne alınarak lavanta yağının 60 veya 70 leva karşılığı alınmasının normal bir fiyat olacağını belirtti. Bu yıl lavanta hasadı ılımlı beklentilerle başlıyor. Verim iyi olsa da piyasa öngörülemez, olmaya devam ediyor. Lavanta yetiştiricileri yaptıkları işin ancak net strateji, istikrarlı piyasa ve kaliteli üretime destek şartıyla kazançlı bir iş olacağı konusunda hemfikirdir.

0: Programa devam ediyor. takiş@bnr.bg elektronik postamıza mesaj gönderebilirsiniz. Şu anda telefonlarımız da birazdan açılacak. 02 963 06 75. İkinci bir telefonumuz 02 933 63 18 ve aynı zamanda Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook sayfamıza gönderebilirsiniz mesajımızı ve sevgili dinleyiciler Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, mesajlar var. Elimizde çok güzel mektup var. Tabii ki hepsine bizler buradan özel olarak seçtiğimiz türkü ve şarkıları göndereceğiz. Hemen Ömer Ömer'in mesajıyla başlıyoruz. Pazar gecesi, daha doğrusu pazartesinin ilk saatlerinde, ilk dakikalarında bize yazmış. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 7 Temmuz Salı, Ali Yıldız arkadaşımın ile Rusçuk İmam Hatip'te öğretmen olan Alper Ahmet Hoca'nın doğum günleri. 8 Çarşamba Türkiye Avcılar'da oturan Alper Kahraman dayımın doğum günü. 9 Perşembe Sofya'da oturan Deniz Hüseyin dayım ile Selin yengemin evlilik yıl dönümleri. 12 Pazar günü ise Rusya'da oturan Edis arkadaşımın, Tvetan Teofanov'un, Belçika'da kalan Eren'in ve bizim köylü Bürhan abimin doğum günleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümleriniz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile olsun. Sıradaki türkü aynı zamanda özellikle Murat Gürses kuzenime de gelsin. İyi günler, iyi yayınlar diye yazmış Ömer Ömer. Tabii ki efendim ileteceğiz ve elimizde çok güzel bir mektup var. Mektup dün geldi. Çok büyük bir zarf içinde. Şumen'in Borçi köyünden. Ama hadi ilk telefonumuzu alalım bakalım kim nereden arıyor. Alo, buyurun efendim.
2: Alo, selam aleyküm Şefiye Hanım.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Ben Targoviç'te üretken ben Remziye.
0: Buyurun Remziye Hanım.
2: Bugün torunum Deniz'imin doğum günü var. 23 yaşını doldurdum. Çocuğum sağ olsun. İşinde hayatına başarılar dilerim. Ve 7 Temmuz 70 günde doğum günü vardı damadım Günay.
0: Yani 7 Temmuz bugün.
2: 7 Temmuz geçen gün 3 Temmuz'da yanlış yaptım.
0: Ha, 3 Temmuz'da evet, tamam.
2: Targoviç'te oturan damadım Günay arasında doğum günü vardı. Onu da selamlıyorum. Ve ayın 14 Temmuz'da da torunum Simay canımın. Benim çok güzel torunum hayatında da onun da çocukluk hayatına sağlık, hoşluk, başarılar dilerim. Bir türküle selamlarsınız Tarkan'ın türkülerinden isterim. Bunlar genç.
0: Şimdi genellikle Remzi Hanım herkes şarkı istiyor. Biz türkü dinleteceğiz diyorsunuz, diyoruz. Siz şimdi Tarkan'dan türkü dediniz. Oysa Tarkan parça şarkı dinletiyor. Şu anda Tarkan'dan şarkımız yok ama çok güzel türkülerimiz var. Bizi dinlemeye devam edin. Ruet Köyü'nden Remzi Hanım'ın hem Deniz torunu hem damadı Günay'ın ve bir hafta sonra da çok güzel torunu Simay'ın doğum günlerini şimdiden birlikte kutluyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, mektup var demiştik ama telefonumuz da var galiba. Dün Şumen'in Borçi köyünden çok büyük bir zarf geldi. Çok mutlu olduk. İçinden büyük bir mektup çıktı ve çok güzel de bir hediye geldi. Ama hadi telefonumuzu alalım ve hediyemizi de açıklayacağız. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
3: Merhaba Şevki Hanım, iyi günler.
0: Merhaba.
3: Nasılsınız? Ben sık sık aramaya başladım sizi. Ben Tervel'den Zebure.
0: Buyurun Zebure Hanım. İyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz.
3: Çok şükür iyiyiz hamdolsun. Bugün torunum Atelya'nın doğum günü var. Onu kutlamak istiyorum. Ben annenle soluyorum. Ona ilk önce sağlık sıhhat diliyorum. Hayatında başarılar diliyorum. Geleceği hep aydın olsun, güzel olsun diliyorum. bu sene üniversiteye müracaat ediyor. İnşallah kabul olmasını canı yürekten diliyorum.
0: Hangi üniversiteye müracaat etti Açeli?

0: Yaşadığımız.
1: Onlar Avrupa'da, Belçika'da, orada. Allah hiç bilmiyorum.
0: İnşallah, inşallah Belçika'da da çocuklarımızın böyle onlara Allah zihin açıklığı versin, yolları amin. Açık olsun, amin, güzel amin. İnsanlarla karşılaşsınlar, amin, güzel arkadaşlar amin. Olsun ve ailelerine hayırlı evlat olsunlar. Her zaman amin, bunu söylüyoruz. Amin.
1: Onu güzel bir türküyle, genç bir türküsü olarak görsel
0: anladım, genç
1: istiyorum.
0: Evet, bugün annesini, babaanneler, anneanneler annesini. Hepsi genç türkü ve şarkılar istiyorlar. Evet efendim, genç türkü şarkılar seçmedik. Böyle genç türkü şarkı derken pop parçaları, ama sevgili dinleyiciler, yarın Bedriye onlardan da dinletecek. Hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Şefkiye Hanım. Nasılsın?
0: Çok iyiyiz efendim. Sizler?
2: Biz de iyiyiz. Ayşe Velişan, Brestuvene'den.
0: Buyurun Ayşe Hanım. Uzun zamandır aramadınız bizi. Hayırdır?
2: Hayır, hayır aman. Arayamıyorum. Çok canım sıkılıyor. Kolum hep geçmedi de. Can sıkışına bir şey gözüm görmüyor. Kolumu kıvdıma.
0: Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Arkada eğer size yardımcı varsa, radyonun sesini kapatırsa oradan aha, ses geliyor.
2: Tamam, tamam, çekildim bir yere. Şimdi baştan isterim sizi selamlama. Radyo çalışanlarının hepsini.
0: Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz ilk bizi hatırladığınız için.
2: Sizi çok seviyorum. Yakında Sofya'ya gideceğim. Nasıl nece gidip bulacağım sizi.
0: İnşallah, inşallah.
2: 96. Onu selamlamak isterim. Eşim Şükrü'yü de selamlamak isterim. Hepinize çok selam cani gönülden. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederiz Ayşe Velişan'a. Tekrar geçmiş olsun. Tez şifalar diliyoruz. Böyle iş zamanında tabii ki kolundan rahatsız olması iyi değil. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Ama bütün gelen istekler üzerine hadi biz ilk türkümüzü dinletelim efendim. Şimdi Ahmet Yusuf söyleyecek. Bu dünya kimseye kalmaz.

0: Ahmet Yusuf vazgeç gönül bu sevdadan dedi. Aslında vazgeçen gönül hiç duyulmamıştır. O kadar diziler, o kadar şarkılar, türküler söylenmiş ki hiçbirinde vazgeçen gönül diye bir şey yoktur dedik ve hemen telefonumuzu aldık. Alo, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Ben Tervel Belediyesi'ne bağlı Zırnavı Köyü'nden Ali ablamız.
0: Buyurun.
1: Sizin aramam nedeni aynı Tervel Belediyesi'ne bağlı Polkovnik Savgı Köyü'nde oturan bir Aret annem var, yaşlı. Onun bugün doğum günü var. 92'yi bitirip 93 alıyor. Onu selamlamak istiyorum. Selamlayanlar ben Ali.
0: Hadi ismini alalım önce. İsmini alalım.
1: Müzeyse Nine.
0: Ha tamam, şimdi artık Polkovnik Slavova'da da herkes duymuş olsun efendim. Buyurun şimdi.
1: Evet evet, adım Müzeyfe'nin, o en ihtiyar kadınıdır o köyde. Selamlayanlar ben Aret kızı sayılır, ablam Şevkiye. Bütün neydi, Polkovnik Slavova köyüne selamlar sıradaki türküyle. Bir de bir daha selamlamam var. Ben bugün bu anda biz kahveşmekte. Arkadaşlarla, komşularla. Onları da selamlamak istiyorum aynı türküyle. Adları biri Kadriye, Mirem, Emne, Cemile, ben. Bu şarkı onlara da gitsin. Size de iyi yayınlar, başarılar, devamını gelsin. Hoşça kalın, o kadar.
0: Zırnavı'daki orada toplanan güzel hanımlara muhabbetiniz ya bol, kahveniz bol, köpüklü olsun. Aa, efendim. Kahvenin ederim yanında muhakkak da bir şeyler vardır.
1: Aa,
0: kesin.
1: Neler istemişsin, masa köpüğü?
0: Ha işte, hep böyle dostluğunuz daim olsun. Hep bizi sağ böyle ol, beraber dinlemeye devam edin Zırnavı köyüne. Evet, teşekkür ederiz. Adı üstünde Zırnavı köyüne de selam ve saygılarımızı ilettikten sonra hadi o hediyemizi açıklayalım artık. Evet, dediğim gibi Şumen'in Borçi köyünden dün büyük bir zarf teslim etti bize arkadaşlarımız ve içinden güzel bir hediye çıktı. Bir resim. Resmi gönderen Aksu Kıymet. Şumen kendi el yazısıyla yazmış. 4. sınıf ve masmavi bir gökyüzü, altında da kırmızı, beyaz, yeşil efendim şemsiyeler. Büyük ihtimalle kar mı yağıyor, yağmur mu, ama böyle kara benziyor. Belki de şimdi sıcaklar aşırı olunca kar yağmasını istiyoruz değil mi? Doğal olarak kışın sıcak, yazın ise kışı arıyoruz. Çok güzel masmavi bir gökyüzü ve biz buradan Aksu Kıymet'e çok teşekkür ettikten sonra çok uzun bir mektup gelmiş. Bence mektubu da bir çocuk el yazısıyla yazılı. Anladığım kadarıyla, eğer yanlışım varsa kusura bakmayın, mektubu okuyorum. Merhaba Sayın Sofya Radyosu, bütün çalışanlara radyoda renkler sizlere kucak dolusu selamlar. Şumen'in Bıyıklı köyünden, Şumen'in Borçi köyünden, ilginç bir ismi varmış. Bana gönderdiğiniz hediyeye için teşekkürler. Yazan Gülten Salih, ilk mektubuma sevinen sadece ben değil, ailem değil, komşular da mutlu olmuşlar. Köye dinleyenlere de sizde de size de bir sevgiler iletiyoruz. Bıyıklı köyünün dinleyicisine de güzel selamlar olsun. Biz Semra ve Yusuf ailesi Embeler köyünden, Kliment köyünden küçük kızlarımızın ilk yaş gününü kutlayacağız. Küçük kızımızın ismi Suna, ablası Aksu. Selamlayanlar Gülten anne, Hediye anne, Melih anne, Salih dede, Şenol koca babası, yenge Ayşe, dayısı Seyfullah, Ada dayı. Suna, güzel bir kız ol, sağlıklı ol, hayırlı evlat ol. Ne kadar güzel, aynen biraz önce benim söylediğim gibi. Suna'ya sevgiler, radyo sunucularımıza da sevgiler. Her gün evlerimizdesiniz, bizimlesiniz demiş Gülten anne diye yazmış. Ne kadar güzel, bizimlesiniz. Tabii ki bizler sizinleyiz efendim. Her iki telefonda da bekleyenimiz varmış. İşaret etti Bedriye ile Dani. Alo, hoş geldiniz, buyurun.
2: Alo kardeş. Selam aleyküm. Çiftlik
0: aleyküm selam Mehmet Bey. Çok iyiyiz efendim, buyurun.
2: Çok şükür elhamdülillah. Bak şimdi ben isterim, benim babam var İbrahim, onu selamlamayı isterim. Allah-u Teala ona çok uzun ömür versin. Sıradaki türküyü ona gönderin ve tüm Muhammed ümmetine gönderirim bütün türküleri.
0: Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Rusya'dan Mehmet arkadaşımız, dostumuz bizi aradı. Babası İbrahim'e de selam gönderiyoruz ve diğer telefonumuzu da hemen alıyoruz. Alo, buyurun.
3: Alo.
0: Alo, buyurun.
3: Ay.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz. Alo.
3: Alo, ben Ayşe Hüseyinova Tergorsu Sanca, Frisiyan köyünden.
0: Buyurun Ayşe Hanım, siz ilk defa aramıyorsunuz, böyle bir korkuyla yaklaştınız.
3: Hayır, aramıyorum, sen arıyorum. Şimdi bir kuşla iki, bir taşla iki kuş vuracağız.
0: İnşallah. Vurmayalım, İnşallah. Vurmayalım Ayşe Hanım, vurmayalım kuşları, kuşlar öyle uçuşsunlar. Biz sadece Hayır, iki selam gönderelim, buyurun.
3: Hayır, tamam. Tergoş'ta oturan kızımın annesinin bugün doğum günü var.
0: Tamam.
3: Selamlayanlar, ben annesi, eşi Mustafa, eşi Ahmet, kızları Hazra ve Merve. Kamburo'da oturan kaynası Hatice. Hepimiz anneseye iyi günler, sağlık, hoşluk, hayatında ne varsa bu yapsın. Onun olsun hepsi günlerin.
0: Tamam, hadi ikinci kuşu da alalım.
3: Şimdi bir telefon, bir de gideceğiz şimdi İzmir'e. İzmir'de ayın 10'unda kıymetin de doğum günü var, öbür kızımın. Onu da selamlayanlar, ben anası Ayşe, damat eşi Midmar'ın abini, kızı Miray. Kıymete de hayırlı işler, uzun ömürler dileriz, işinde başarılar. Size de sağlık ve hoşluk, sağ olun, dost olun, iyi günler. Sizin seçtiğiniz bir türküyle selamlayabilirsiniz, çok seviniriz.
0: Evet Ayşe Hanım, biraz damadın ismini hatırlamakta biraz zorlandınız ama yani heyecandandı değil mi?
3: Hatırını bir hepsi onunla hakkımız.
0: Evet, biraz olsun olsun Ayşe Hanım. İnsan. Teşekkür ederiz.
3: Sağlık, hoşluk.
0: Teşekkür ederiz. Presyan köyünden hem Targoviç'te hem İzmir'e kocaman selamları gönderiyoruz. Beyti Mustafa bize akşam geç yazmış. Selam radyo çalışanları, umarım iyisiniz. Ben de iyiyim demiş. Çok teşekkür ederiz. Bize de hal hatır sorduğunuz için sizin aracılığınızla ben Mehmet Amit'in doğum gününü kutlamak istiyorum. Sağ sağlamlık olsun, hep yanımızda olsun, hep neşeli olsun. Selamlayanlar eşi Sülbiye ve çocukları. Hepsi gurbette, çok selam herkese. İyi ki varsınız demiş Beyti Mustafa ve Zavet kasabasından diye altını da çizmiş. Mehmet Ömer tam da bugün yine Rodoplardan kimse aramadı, kimse yazmadı diye şikayet edecektim. Mehmet Ömer bize yazdı. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Mehmet Ömer, Koşukavak yani Krumovgrad'a bağlı Hrastovo köyünden. Biz buralarda üçüncü el kırmaya başladık. Üçüncü el kırmaya derken unutanlara söylüyoruz, üçüncü el tütün kırıyorlarmış Hrastovo köyünde. Bu sıcak havalarda tüm tarım çalışanlara bir türküyle selam olsun demiş. Evet, geçen hafta Bedre ile birlikte buğday tahıl hasadını anlatmıştık, bugün lavanta hasadını. Oysa Hrastovo köyünde tütün hasadı da başlamış, unutmuyoruz. Geçen hafta Dobruca'da da Pravda köyünden Şenol Fatoş da tütün kırmaya başlamıştı. Ve bizler de bütün tarım çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
4: Selamünaleyküm Şefyanu.
0: Aleykümselam. Siz mesaj yazdınız ama okumamı beklemediniz bile Yılmaz Bey. Hemen atladınız. Buyurun.
4: Evet, balle yapıyoruz bugün hayvanlara kışa için. Bugün sadece istol selamlama Ostromogula'dan İbrahim Ağretimi, bir de kız çağırdığını arzuyu denden kendilerine kucağı dolusu selam gitsin. Burada bütün beni tanıyanlara hoş çok ve dostça kalın Şefyanu.
0: Evet, güzel sarı balyaları yapmışsınız. Çok ağır değil mi? Nasıl taşıyorsunuz onları Yılmaz Bey?
4: Traktorla
0: ama bayağı büyük, bayağı bereketli. Buğday saman balyası değil mi?
4: Yok, ona ot balyası şeker ama biraz artık yandılar, o yüzden de sarı gördüm
0: onlar. Ha, ot balyası. Yonca yok mu Yılmaz Bey?
4: Yonca var, onları ayrıca aldım.
0: Anladım. Ey hayvan var, balya da gerekiyor. Kış idaresini şimdiden tutmanız gerekiyor Yılmaz Bey. Kolaylıklar diliyorum efendim.

0: Teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin efendim.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Bütün tarım çalışanlarına o kadar sapsarı balyalar ki ben bir anda ot mu ot ihtimali vermemiştim. Ama hadi türkümüzü şimdi dinletelim. Nurten Kasimova, tren geliyor yavaş yavaş sekerek desin.

son mesajları da toparlamaya çalışıyorum. Merlin Erol bize sabah erken saatlerde yazmış. Merhaba, ben İsperik'ten Merlin. Bugün Lavino köyünden Erdinç eniştemi selamlıyorum. 4 Temmuz'da doğum günü vardı. Sağlık, mutluluk dilerim kendisine. Ve eşim Deniz'in ise 6 Temmuz'da, yani dün doğum günü vardı. Ona da sağlık, mutluluk, ailesiyle daha nice güzel yaşlar dilerim. Bugün de canım babamın doğum günü var. Erol Delçuvu köyünden. Ona da sağlık, mutluluklar dilerim. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İyi ki babamsın diyorum. Benim babamsın diyorum. Güzel bir şarkıyla selamlarsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diye yazmış. Mailin Erol Lavino köyünden bize yazmış. Atanur, Atanur'dan Nojarevo köyüne selam diye yazmış. Ama şimdi Nojarevo deyince içime bir şüphe düştü. Hangi Nojarevo acaba diye profilini açtım. Silistra'nın Nojarevo köyündenmiş. Atanur, buradan selam olsun tüm Nojarevo halkına diye bizler belirtiyoruz. Ve galiba bugünlük bu kadar sevgili dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederken şimdi Varna'nın Medovet köyünden olup İstanbul'da bu dünyadan göç eden Halil İbiş'ten bir türkü seçtik. Entarisi Alaca, ben o kızı alacağım desin. Ekip adına Danayıl Delef, Bedri Halis ve ben Şevki Çakır, hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programını dinleyebilirsiniz. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Ankara'da Bulgaristan ve Türkiye arasında önemli ekonomik görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Türk topluluğuna yaklaşımını övdü. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nde en yüksek üretici fiyat artışı Bulgaristan'da kaydedildi. Trgoviç'te etkinliğinde Down sendromlu çocuklara 2000 avro bağış toplandı. Kırcalı ilinde 2 Marsilya ateşi vakası tespit edildi. Vecdi Raşidov, Kırcalı'da kötü şekilde muhafaza edilen heykellerini geri aldı. Şimdi haberlerin detayları. Bakanlar Kurulu Basın Merkezi tarafından duyurulduğu üzere Başbakan Rumen Radev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki görüşmelerinde Bulgargaz ile BOTAŞ şirketleri arasındaki sözleşmenin 15 aylığına dondurulmasına ilişkin protokol imzaladı. Yapılan açıklamaya göre söz konusu süre zarfında yalnızca Bulgaristan tarafından kullanılan kapasite için ödeme yapılacak. Bulgaristan ve Türkiye'nin doğal gaz iletiminde mevcut kapasitenin en verimli şekilde kullanılması konusunda ortak çıkarları olduğu belirtilirken,

Güncel piyasa koşulları doğrultusunda iki şirket arasındaki sözleşmenin yeniden müzakere edilmesi için çalışmalar yürütüleceği ifade edildi. BTA'nın haberine göre görüşmede Radev ve Erdoğan ikili ilişkilerde öncelikli konu olarak bağlantısallığın önemini ve 9 milyar avroya ulaşan ikili ticaret hacmindeki olumlu artış eğilimini vurgulayarak karşılıklı ilgi duyulan yeni potansiyel projeleri ele aldılar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varılırken iki ülke arasındaki doğalgaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk ifadelerini kullanırken 15 aylık dondurma süresine ilişkin bir bilgi yer almadı. Bulgargaz ile BOTAŞ şirketleri arasındaki anlaşma Rusya'nın Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından yaşanan enerji krizinin en yoğun döneminde 3 Ocak 2023 tarihinde imzalanmıştı. Anlaşma zaman içinde Bulgaristan'daki en tartışmalı enerji projelerinden biri haline geldi. İmzalanan sözleşmeye yönelik temel eleştiriler büyük bölümü kullanılmayan kapasite için belirlenen yüksek sabit ücretlerin Bulgaristan tarafına uzun vadeli mali yük getirmesi üzerine yoğunlaştı. Haziran ayında Sofya'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini Türkiye üzerinden Bulgaristan aracılığıyla Avrupa'ya doğalgaz ve elektrik iletim kapasitesinin artırılmasına yönelik gelecekteki enerji projeleri, Karadeniz Otoyolu'nun inşası ve Bulgaristan-Türkiye sınırındaki trafik akışının iyileştirilmesi gibi başlıklarla ilişkilendirmişti. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ilişkileri ele aldılar. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamasında belirtildiği üzere görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın ülkedeki Türk topluluğuna olan yaklaşımından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Görüşmeye ilişkin açıklamada Erdoğan'ın Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin birçok alanda geliştiğini ve ticaret, ulaşım, savunma ile enerjide yapılanların üzerine inşa edilmesi yönünde çalışıldığını ileri sürdüğü kaydedildi. BTA'nın haberinde belirtildiği üzere Erdoğan, Başbakan Radev'i Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesine de davet etti. Türk medyası Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesinde yaptığı ilk görüşmenin Bulgaristan Başbakanı ile olduğuna dikkat çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Rumen Radev ile görüştükten sonra bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı

Bakanı Georgi Pef yer aldılar. Türkiye tarafından görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu iştirak ettiler. Eurostat verilerine göre Bulgaristan sanayi üretici fiyatlarındaki yıllık artışta Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Ülkede sanayi üretici fiyatları yıllık bazda %19,3 artış gösterirken bu oran Avrupa Birliği ortalaması olan %5,7 oranın oldukça üzerinde gerçekleşti. Sıralamada Bulgaristan'ı %13,5 ile Romanya ve %12,3 ile Litvanya takip etti. Aylık bazda değerlendirildiğinde ise Bulgaristan'da sanayi üretici fiyatları Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla %0,4 artış kaydederken aynı dönemde Avrupa Birliği genelinde aylık artış %0,2 seviyesinde gerçekleşti. Eurostat'ın başka bir araştırmasında ise Bulgaristan'da 2025 yılında konut satışlarının %2,5 oranında gerilediği anlaşılırken buna karşılık Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde konut satışlarında artış eğilimi gözlendi. Tırgoviç'te de düzenlenen pilot bölge sergisi Bahçeden Sana Tırgoviç'te 2026 Down sendromlu çocuklara destek amacıyla 2000 avro bağış topladı. Hayır etkinliği meyve ve sebze sektör odası tarafından Güneşli Çocuklar 2024 Vakfı yararına organize edildi. Meyve ve sebze sektör odasının medya danışmanı Alexandra Gineva, Bulgaristan'dan üreticilerin, kurumların ve yerel toplumun ortak bir amaç etrafında birleşmesinin dikkat çekici ve ilham verici sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı. Gineva, Tırgoviç'te de yaşananlardan çok mutluyuz. Pilot etkinlik tüketicilerin haksız ticaret fiyatlandırması olmadan doğrudan Bulgaristan üreticilerinden alışveriş yapmayı tercih ettiğini gösterdi. Bu da benzer sergilere daha fazla ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya koyuyor ifadelerini kullandı. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye istikametinde kamyon trafiği var. Sırbistan'dan gelen binek araçların giriş yaptığı Kalotina sınır kapısında da yoğunluk var. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Temmuz ayının başından itibaren yaşanan 122 trafik kazasında 4 kişi canından oldu, 147 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen 3154 trafik kazasında 222 kişi hayatını yitirdi, 3907 kişi ise yaralandı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 23 kişiyle arttı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 25 maddi hasarlı toplam 128 yangın söndürüldü. Montana'ya bağlı Lehçevo köyünde elektrik akımına kapılan 50 yaşındaki bir erkek hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 12 ila 20 derece arasında, Sofya'da 12 derece olacak. Öğleden sonra ülkenin doğusunda ve kuzeyinde ağırlıklı olmak üzere kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dolu ihtimali oluşacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 34 derece arasında değişirken başkentte 30 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Güneyden hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 31 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 24-25 derece olacak. Dağlarda öğleye kadar güneşli, öğleden sonra bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21-2000 metrelerde 15 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.

0: günün getirdikleri.
1: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşımız Danayıl Delef, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Günün getirdikleri programında Bedri Halis, Benere'nin Kırcali muhabiri Vala Apostolova'nın iki haberini dikkatinize sunacak. Bizi dinlemeye devam edin.

0: BNR Kırcali Radyosu muhabiri Valya Apostolova, Kırcali ilinde son 2 hafta içinde 2 Marsilya ateşi vakasının tespit edildiğini bildirdi. Kırcali İli Sağlık Müfettişliği Başsekreteri Petya Papazova'nın verdiği bilgiye göre ikinci vaka Haziran ayının sonunda Çernoğçene Belediyesi'nde yaşayan 50 yaşındaki bir kadında görüldü.
1: Жената е в добро състояние, лекувана е в Хаскол, в болницата и е изписана. При проучването
0: Хасколодаки хастанеде tedavi gördükten sonra taburcu edilen kadının sağlık durumu iyi. Kontroller sırasında kene ısırığı yaşadığını belirtmedi ancak bahçesinde çok sayıda evcil hayvan bulunduğunu ifade etti. Sözlerini kullandı Papazova. Edinilen bilgiye göre bir hafta önce Kırcali şehrinde yaşayan 58 yaşındaki bir erkek hastaya Marsilya ateşi teşhisi konuldu. Tedavisinin ardından Plovdiv'deki hastaneden taburcu edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hayvancılıkla uğraşan erkeğin büyük olasılıkla kene ısırması sonucu enfekte olduğu aktarıldı. Söz konusu vaka bu yıl için Kırcali ilinde kaydedilen ilk Marsilya ateşi vakası oldu. Yetkililer Kırcali ilinde geçen yıl toplam 2 kişinin Marsilya ateşine yakalandığını açıkladı. BNR Kırcali Radyosu muhabiri Valya Apostolova'nın bildirdiği üzere dünyaca ünlü heykeltıraş Vejdi Raşidov eserlerinin bakımsız bırakılması ve zarar görmesi nedeniyle Kırcali'deki heykellerini geri aldı. 1993 yılında Kırcali'de yeni polikliniğin açılışı vesilesiyle bağışladığı ve sağlık kuruluşunun önündeki parka yerleştirilen anne ve çocuk heykelini kaldıran Raşidov, BNR Kırcali Radyosu'na yaptığı açıklamada eserlerinin uzun süredir ihmal edildiğini, ciddi hasar gördüğünü ve bu durumun kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Çalıların arasındaydılar. Boyayla lekelenmişlerdi. Benim sevgiyle verdiğim bir şeyin bakımsız bırakılması beni çok kırıyor ve buna artık daha fazla katlanamam. Pimleri çürümüş, taşları kırılmış, altındaki kaidesi hasar görmüş. Onları biçecek kimse olmadığı için çalılar büyümüş ve heykeller görünmüyordu. Bir de birileri onları boyamış. Hem de beyaz boyayla. Tüm bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bunlar benim gençlik yıllarıma ait harika heykellerim. Sözlerini kullandı dünyaca tanınan heykeltıraş. Kırcali'nin fahri vatandaşı olan Raşidov eserleri restore edeceğini ancak şehre iade edip etmeyeceğine daha sonra karar vereceğini açıkladı.

0: Sevgili dinleyiciler, Yollar Köy'den de Geçer programı devam ediyor. takiş@benere.bg elektronik postamızı mesaj gönderebilirsiniz. Şu anda telefonlarımız da birazdan açılacak. 02 963 06 75. İkinci bir telefonumuz 02 933 63 18 ve aynı zamanda Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook sayfamıza gönderebilirsiniz mesajımızı ve sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, mesajlar var. Elimizde çok güzel mektup var. Tabii ki hepsine bizler buradan özel olarak seçtiğimiz türkü ve şarkıları göndereceğiz. Hemen Ömer Ömer'in mesajıyla başlıyoruz. Pazar gecesi, daha doğrusu pazartesinin ilk saatlerinde, ilk dakikalarında bize yazmış. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bugün 7 Temmuz Salı, Ali Yıldız arkadaşımın ile Rusçuk İmam Hatip'te öğretmen olan Alper Ahmet Hoca'nın doğum günleri. 8 Çarşamba Türkiye Avcılar'da oturan Alper Kahraman dayımın doğum günü. 9 Perşembe Sofya'da oturan Deniz Hüseyin dayım ile Selin yengemin evlilik yıl dönümleri. 12 Pazar günü ise Rusya'da oturan Edis arkadaşımın, Tvetan Teofanov'un, Belçika'da kalan Eren'in ve bizim köylü Bürhan abimin doğum günleri. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümleriniz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile olsun. Sıradaki türkü aynı zamanda özellikle Murat Gürses kuzenime de gelsin. İyi günler, iyi yayınlar diye yazmış Ömer Ömer. Tabii ki efendim ileteceğiz ve elimizde çok güzel bir mektup var. Mektup dün geldi. Çok büyük bir zarf içinde. Şumen'in Borçi köyünden. Ama hadi ilk telefonumuzu alalım bakalım kim nereden arıyor. Alo, buyurun efendim.
2: Alo, selamun aleyküm Şefiye Hanım.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Ben Remziye.
0: Buyurun Remziye Hanım.
2: Bugün torunum Deniz'imin doğum günü var. 23 yaşını doldurdum. Çocuğum sağ olsun. İşinde

0: həyatına başarılar dilerim. Ve 7 Temmuz geçmiş günde doğum günü vardı damadım Günay.
1: Yani 7 Temmuz bugün.
0: 7 Temmuz geçen gün 3 Temmuz'da yanlış yaptım.
1: Ha 3 Temmuz'da evet tamam.
0: Sarıgavuş'da oturan damadım Günay arasında doğum günü vardı. Onu da selamlıyorum. Ve ayın 14 Temmuz'da da torunum torunu Simay canım. Benim çok güzel torunum hayatımda da onun da çocukluk hayatına sağlık, hoşluk, başarılar dilerim. Bir türküle selamlarsınız Tarkan'ın türkülerinden isterim. Bunlar genç.
1: Şimdi olabilir. Genellikle Remzi Hanım herkes şarkı istiyor. Biz türkü dinleteceğiz diyorsunuz, diyoruz. Siz şimdi Tarkan'dan türkü dediniz. Oysa Tarkan parça şarkı dinletiyor. Şu anda Tarkan'dan şarkımız yok ama çok güzel türkülerimiz var. Bizi dinlemeye devam edin. Ruet Köyü'nden Remzi Hanım'ın hem deniz torunu hem damadı Günay'ın ve bir hafta sonra da çok güzel torunu Simay'ın doğum günlerini şimdiden birlikte kutluyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, mektup var demiştik ama telefonumuz da var galiba. Dün Şumen'in Borçi köyünden çok büyük bir zarf geldi. Çok mutlu olduk. İçinden büyük bir mektup çıktı ve çok güzel de bir hediye geldi. Ama hadi telefonumuzu alalım ve hediyemizi de açıklayacağız. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
2: Merhaba Şevki Hanım, iyi günler.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız? Ben sık sık aramaya başladım sizi. Ben Tervel'den Zebure.
1: Buyurun Zebure Hanım. İyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz.
2: Çok şükür iyiyiz hamdolsun. Bugün torunum Açelya'nın doğum günü var. Onu kutlamak istiyorum. Ben annenle soluyorum. Ona ilk önce sağlık sıhhat diliyorum. Hayatında başarılar diliyorum. Geleceği hep aydın olsun, güzel olsun diliyorum. Bu sene üniversiteye müracaat ediyor. İnşallah kabul olmasını canı yürekten diliyorum.
1: Hangi üniversiteye müracaat etti Açelya'mız?
2: Onlar Avrupa'da, Belçika'da, orada. Allah yüz bilmiyorum.
1: İnşallah Belçika'da da çocuklarımızın böyle onlara Allah zihin açıklığı versin, yolları açık olsun, güzel insanlarla karşılaşsınlar, güzel arkadaşlar olsun ve ailelerine hayırlı evlat olsunlar. Her zaman bunu söylüyoruz.
2: Onu güzel bir türküyle, genç bir türküsü olarak görüntüle
1: anladım, genç
2: istiyorum.
1: Evet, bugün annesini, babaanneler, anneanneler annesini, hepsi genç türkü ve şarkılar istiyorlar. Evet efendim, genç türkü şarkılar seçmedik. Böyle genç türkü şarkı derken pop parçaları. Ama sevgili dinleyiciler, yarın Bedriye onlardan da dinletecek. Hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Şevki Hanım. Nasılsın?
1: Çok iyiyiz efendim. Sizler?
3: Biz de iyiyiz. Ayşe Velişan, Brestovene'den.
1: Buyurun Ayşe Hanım. Uzun zamandır aramadınız bizi. Hayırdır?
3: Hayır aman. Arayamıyorum. Çok canım sıkılıyor. Kolum hep geçmedi de. Can sıkıntına bir şey gözüm görmüyor. Kolumu kurdum.
1: Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Arkada eğer size yardımcı varsa, radyonun sesini kapatırsa oradan ses geliyor.
3: Tamam çekildim beri. Şimdi baştan isterim sizi selamlama. Radyo çalışanlarının hepsini.
1: Teşekkür ederiz. İlk bizi hatırladığınız için.
3: Sizi çok seviyorum. Yakında Sofya'ya gideceğim. Nasıl nece gidip bulacağım sizi.
1: İnşallah.
3: 96. Onu selamlamak isterim. Eşim Şükrü'yü de selamlamak isterim. Hepinize çok selam cani gönülden. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederiz Ayşe Velişan'a. Tekrar geçmiş olsun. Tez şifalar diliyoruz. Böyle iş zamanında tabii ki kolundan rahatsız olması iyi değil. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Ama bütün gelen istekler üzerine hadi biz ilk türkümüzü dinletelim efendim. Şimdi Ahmet Yusuf söyleyecek. Bu dünya kimseye kalmaz.

0: Ahmet Yusuf vazgeç gönül bu sevdadan dedi. Aslında vazgeçen gönül hiç duyulmamıştır. O kadar diziler, o kadar şarkılar, türküler söylenmiş ki hiçbirinde vazgeçen gönül diye bir şey yoktur dedik ve hemen telefonumuzu aldık. Alo, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Ben Tervel Belediyesi'ne bağlı Zırnevo Köyü'nden Ali ablamız.
0: Buyurun.
1: Sizin aramam nedeni aynı Tervel Belediyesi'ne bağlı Polkovnik Sağlı Köyü'nde oturan bir Aret annem var, yaşlı. Onun bugün doğum günü var. 92'yi bitirip 93 alıyor. Onu selamlamak istiyorum. Selamlayanlar ben Ali.
0: Hadi ismini alalım önce. İsmini alalım.
1: Müzeyse nine.
0: Ha tamam, şimdi artık Polkovnik Slavovo'da da herkes duymuş olsun efendim. Buyurun şimdi.
1: Evet evet, adım Müzeyfe Enne, o en ihtiyar kadınıdır o köyde. Selamlayanlar ben Aret kızı sayılır, ablam Şevkiye. Bütün neydi, Polkovnik Slavovo köyüne selamlar sıradaki türküyle. Bir de bir daha selamlamam var. Ben bugün bu anda biz kahve içmekte. Arkadaşlarla, komşularla. Onları da selamlamak istiyorum aynı türküyle. Atları biri Kadriye, Mirem, Emne, Cemile, ben. Bu şarkı onlara da gitsin. Size de iyi yayınlar, başarılar, devamını gelsin. Hoşça kalın, o kadar.
0: Zırnevo'daki orada toplanan güzel hanımlara muhabbetiniz ya bol, kahveniz bol, köpüklü olsun. Aa, efendim. Kahvenin ederim yanında muhakkak da bir şeyler vardır.
1: Aa,
0: kesin.
1: Neler istemişsin, masa köpüklü?
0: Ha işte, hep böyle dostluğunuz daim olsun. Hep bizi sağ böyle ol, beraber dinlemeye devam edin Zırnevo köyüne. Evet, teşekkür ederiz. Adı üstünde Zırnevo köyüne de selam ve saygılarımızı ilettikten sonra hadi o hediyemizi açıklayalım artık. Evet, dediğim gibi Şumen'in Borci köyünden dün büyük bir zarf teslim etti bize arkadaşlarımız ve içinden güzel bir hediye çıktı. Bir resim. Resmi gönderen Aksu Kıymet. Şumen kendi el yazısıyla yazmış. 4. sınıf ve masmavi bir gökyüzü, altında da kırmızı, beyaz.

beyaz, yeşil, efendim şemsiyeler. Büyük ihtimalle kar mı yağıyor, yağmur mu, ama böyle kara benziyor. Belki de şimdi sıcaklar aşırı olunca kar yağmasını istiyoruz, değil mi? Doğal olarak kışın sıcak, yazın ise kışı arıyoruz. Çok güzel masmavi bir gökyüzü ve biz buradan Aksu Kıymet'e çok teşekkür ettikten sonra çok uzun bir mektup gelmiş. Bence mektubu da bir çocuk el yazısıyla yazılı anladığım kadarıyla. Eğer yanlışım varsa kusura bakmayın, mektubu okuyorum. Merhaba Sayın Sofya Radyosu. Bütün çalışanlara radyoda renkler sizlere kucak dolusu selamlar. Şumen'in Bıyıklı Köyü'nden, Şumen'in Borti Köyü'nden ilginç bir ismi varmış. Bana gönderdiğiniz hediyeye için teşekkürler. Yazan Gülten Salih, ilk mektubuma sevinen sadece ben değil, ailem değil. Komşular da mutlu olmuşlar. Köye dinleyenlere de size de bir sevgiler iletiyoruz. Bıyıklı Köyü'nün dinleyicisine de güzel selamlar olsun. Biz Semra ve Yusuf ailesi Embeler Köyü'nden, Kliment Köyü'nden küçük kızlarımızın ilk yaş gününü kutlayacağız. Küçük kızımızın ismi Suna, ablası Aksu. Selamlayanlar Gülten anne, Hediye anne, Melih anne, Sali dede, Şenol koca babası, yenge Ayşe, dayısı Seyfullah, ada dayı. Suna güzel bir kız ol, sağlıklı ol, hayırlı evlat ol. Ne kadar güzel, aynen biraz önce benim söylediğim gibi Suna'ya sevgiler. Radyo sunucu.

0: Yavrularımıza da sevgiler, her gün evlerimizdesiniz, bizimlesiniz demiş Gülten anne diye yazmış. Ne kadar güzel, bizimlesiniz. Tabii ki bizler sizinleyiz efendim. Her iki telefonda da bekleyenimiz varmış. İşaret etti Bedriye ile Dani. Alo, hoş geldiniz, buyurun.
1: Alo kardeş, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam Mehmet Bey, çok iyiyiz efendim, buyurun.
1: Çok şükür elhamdülillah. Bak şimdi ben isterim, benim babam var İbrahim, onu selamlamayı isterim. Allah-u Teala ona çok uzun ömür versin. Tesiradaki türküyü ona gönderin ve tüm Muhammed ümmetine gönderirim bütün türküleri.
0: Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Rusya'dan Mehmet arkadaşımız, dostumuz bizi aradı. Babası İbrahim'e de selam gönderiyoruz ve diğer telefonumuzu da hemen alıyoruz. Alo buyurun.
2: Alo.
0: Alo buyurun.
2: Ay.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz. Alo.
2: Alo, ben Ayşe Hüseyinova Tergorsu Sanca, Presiyan köyünden.
0: Buyurun Ayşe Hanım, siz ilk defa aramıyorsunuz, böyle bir korkuyla yaklaştınız.
2: Ay, ilk defa aramıyorum, sana arıyorum. Şimdi bir kuşla iki, bir taşla iki kuş vuracağız.
0: İnşallah. Vurmayalım, Ayşe, vurmayalım Ayşe Hanım, vurmayalım kuşları, kuşlar öyle uçuşsunlar. Biz sadece Ayşe, iki selam gönderelim, buyurun.
2: Hayır, tamam. Tergoş'ta oturan kızımın annesinin bugün doğum günü var.
0: Tamam.
2: Selamlayanlar, ben annesi, eşi Mustafa, eşi Ahmet, kızları Azra ve Merve. Kamburo'da oturan kaynası Hatice, hepimiz Anife'ye iyi günler, sağlık, hoşluk, hayatında ne varsa bu yapsın. Onun olsun hepsi günlerin.
0: Tamam, hadi ikinci kuşu da alalım.
2: Şimdi bir telefon, bir de gideceğiz şimdi İzmir'e. İzmir'de ayın 10'unda kıymetin de doğum günü var, öbür kızımın. Onu da selamlayanlar, ben anası Ayşe, damat eşi Midmari abini, kızı Miray. Kıymete de hayırlı işler, uzun ömürler dileriz, işinde başarılar. Size de sağlık ve hoşluk, sağ olun, dost olun, iyi günler. Sizin seçtiğiniz bir türküyle selamlayabilirsiniz, çok seviniriz.
0: Evet Ayşe Hanım, biraz damadın ismini hatırlamakta biraz zorlandınız ama heyecandandı değil mi? Evet, olsun olsun Ayşe Hanım. Teşekkür ederiz.
2: Sağlık, hoşluk.
0: Teşekkür ederiz. Presiyan köyünden hem Targoviç'te hem İzmir'e kocaman selamları gönderiyoruz. Beyti Mustafa bize akşam geç yazmış. Selam radyo çalışanları, umarım iyisiniz. Ben de iyiyim demiş. Çok teşekkür ederiz. Bize de hal hatır sorduğunuz için sizin aracılığınızla ben Mehmet Amit'in doğum gününü kutlamak istiyorum. Sağ sağlamlık olsun, hep yanımızda olsun, hep neşeli olsun. Selamlayanlar eşi Sülbiye ve çocukları. Hepsi gurbette, çok selam herkese, iyi ki varsınız demiş Beyti Mustafa ve Zavet kasabasından diye altını da çizmiş. Mehmet Ömer tam da bugün yine Rodoplardan kimse aramadı, kimse yazmadı diye şikayet edecektim. Mehmet Ömer bize yazdı. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Mehmet Ömer, Koşukavak yani Krumovgrad'a bağlı Hrastovo köyünden. Biz buralarda üçüncü el kırmaya başladık. Üçüncü el kırmaya derken unutanlara söylüyoruz, üçüncü el tütün kırıyorlarmış Hrastovo köyünde. Bu sıcak havalarda tüm tarım çalışanlara bir türküyle selam olsun demiş. Evet, geçen hafta Bedre ile birlikte buğday tahıl hasadını anlatmıştık, bugün lavanta hasadını. Oysa Hrastovo köyünde tütün hasadı da başlamış, unutmuyoruz. Geçen hafta Dobruca'da da Pravda köyünden Şenol Fatoş da tütün kırmaya başlamıştı. Ve bizler de bütün tarım çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo buyurun.
3: Selamünaleyküm Şefyanu.
0: Aleykümselam. Siz mesaj yazdınız ama okumamı beklemediniz bile Yılmaz Bey. Hemen atladınız. Buyurun.
3: Evet, balle yapıyoruz bugün hayvanlara kışa için. Bugün sadece istol selamlama Ostrom'a gördüm. İbrahim Ağretimi bize kız çağırdığını arzuyu benden kendilerine kucağı dolusu selam gitsin.

0: bütün beni tanıyanlara hoşça ve dostça kalın Şevki Hanım.
1: Evet, güzel sarı balyaları yapmışsınız. Çok ağır değil mi? Nasıl taşıyorsunuz onları Yılmaz Bey?
0: Traktorla
1: ama bayağı büyük, bayağı bereketli. Buğday saman balyası değil mi?
0: Yok, ona ot balyası şeker ama biraz artık yandı, o yüzden de sarı gördüm onunla.
1: Ha, ot balyası. Yonca yok mu Yılmaz Bey?
0: Yonca var, onları ayrıca aldım. Onlar
1: anladım, şey, anladım. Hayvan var, balya da gerekiyor. Kış idaresini şimdiden tutmanız gerekiyor Yılmaz Bey. Kolaylıklar diliyorum efendim.
0: Teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin efendim.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Bütün tarım çalışanlarına o kadar sapsarı balyalar ki ben bir anda ot ihtimali vermemiştim. Ama hadi türkümüzü şimdi dinletelim. Nurten Kasimova, tren geliyor yavaş yavaş sekerek desin.

son mesajları da toparlamaya çalışıyorum. Merlin Erol bize sabah erken saatlerde yazmış. Merhaba, ben İsperik'ten Merlin. Bugün Lavino köyünden Erdinç eniştemi selamlıyorum. 4 Temmuz'da doğum günü vardı. Sağlık, mutluluk dilerim kendisine. Ve eşim Deniz'in ise 6 Temmuz'da, yani dün doğum günü vardı. Ona da sağlık, mutluluk, ailesiyle daha nice güzel yaşlar dilerim. Bugün de canım babamın doğum günü var. Erol Delçivo köyünden. Ona da sağlık, mutluluklar dilerim. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İyi ki babamsın diyorum. Benim babamsın diyorum. Güzel bir şarkıyla selamlarsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diye yazmış. Mailin Erol Lavino köyünden bize yazmış. Atanur, Atanur'dan Nojarevo köyüne selam diye yazmış. Ama şimdi Nojarevo deyince içime bir şüphe düştü. Hangi Nojarevo acaba diye profilini açtım. Silistra'nın Nojarevo köyündenmiş. Atanur, buradan selam olsun tüm Nojarevo halkına diye bizler belirtiyoruz. Ve galiba bugünlük bu kadar sevgili dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederken şimdi Varna'nın Medovet köyünden olup İstanbul'da bu dünyadan göç eden Halil İbiş'ten bir türkü seçtik. Entarisi Alaca, ben o kızı alacağım desin. Ekip adına Danayıl Delef, Bedri Halis ve ben Şevki Çakır, hoşça kalın diyoruz.